Ayakkim benim pillelu pillelu gibi yoldan toplayayım ay. İftaf halofilu kapavir geliyorum.

Alakası Kolyukik diye Frifki. Smifnol diyek. Kulikika lava принимай.